0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 €. Artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları sürerken Başbakan Friedrich Merz'in kamuoyu önünde sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekiyor. Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, Merz'i iklim krizine karşı harekete geçmemekle suçladı. Dröge, RTL ve NTV'ye yaptığı açıklamada başbakanın tatilde olmasının sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını söyledi.
2: Friedrich Merz scheint ja zu hoffen, dass wenn er im Urlaub ist und niemand ihn sieht, auch niemand auf die Idee kommt, dass er vielleicht zuständig sein könnte, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen. Und das ist aber nicht der Fall. Die Menschen warten gerade darauf, dass ein Kanzler handelt.
1: Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge'ye göre Almanya'da insanlar iklim krizinin sonuçlarını bugün zaten doğrudan yaşıyor. Dröge özellikle aşırı sıcaklara dikkat çekerek Başbakan Merz'den daha fazla siyasi sorumluluk üstlenmesini istedi.
2: Friedrich Merz, der tut so, als könnte er dem Ganzen ausweichen, als könnte das wegignorieren. Die Klimakrise interessiert sich aber nicht dafür, ob Friedrich Merz das ignoriert, sondern die wird immer schlimmer und die Folgen spüren wir heute schon.
1: Dröge iklim krizinin görmezden gelinemeyeceğini savundu, etkilerinin gelecekte değil şimdiden hissedildiğini belirterek eleştirilerini sürdürdü. Yeşillerden siyasetçi aşırı sıcaklar sebebiyle yaşanan ölümler ve orman yangınları karşısında federal hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.
2: Brutale Hitze, tausende Tote, der Kanzler schweigt, brennende Wälder, der Kanzler informiert sich und tut ansonsten nichts, Flüsse, die ausgetrocknet sind, Ernten, die ausfallen, das ist alles die Realität jetzt schon und trotzdem beschließt diese Bundesregierung im Kabinett beispielsweise ein Gesetz zum Bremsen der erneuerbaren Energien. Ich finde das fatal und verantwortungslos.
1: Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştiriler Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge'den geldi. Dröge, iklim krizinin sonuçlarının şimdiden hissedildiğini belirtti, hükümeti daha fazla önlem almaya çağırdı. Diğer önemli bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 €. Artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Ancak bu bir referandum, yani bir halk oylaması değil, son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Yeni banknotlarda iki ana tema yer alıyor: Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar. Kültür temasında banknotların ön yüzlerinde Maria Callas, Beethoven, Maria Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi Avrupa kültürünün önemli isimleri yer alıyor. Arka yüzlerde ise müzik, eğitim, kütüphaneler ve müzeler gibi ortak kültürel alanlar gösteriliyor. Avrupa Merkez Bankası ve diğer Avrupa Birliği kurumları da aynı zamanda arka yüzlerde bulunuyor. Her iki tema için beşer tasarım olmak üzere toplam 10 seçenek finale kaldı.
1: Also insgesamt gibt es 10 Entwürfe, 5 zum Thema europäische Kultur und 5 zum Thema Flüsse und Vögel. Bei der Kultur geht es zum Beispiel Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci. Und bei den Naturmotiven sind unter anderem der Eisvogel und der Weißstorch dabei. Abstimmen können alle Europäerinnen und Europäer. Die Umfrage läuft noch bis zum 21. September und ist online abrufbar.
0: Tabii herkes online ankete katılarak favorisini belirtebiliyor ve bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Bunun yanında Euro bölgesini temsil eden ayrı bir kamuoyu araştırması da yapılıyor. Nihai kararı ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi verecek. Tasarımların 2026 yılının sonlarına doğru seçilmesi bekleniyor.
1: Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das letzte Wort hat am Ende der Rat der Europäischen Zentralbank. Er entscheidet voraussichtlich bis Ende des Jahres. Aber erfahrungsgemäß dauert es immer so 2-3 Jahre von der finalen Designentscheidung bis zur Ausgabe der neuen Scheine. Ein konkretes Ausgabedatum nennt die EZB nicht. Bis die neuen Scheine dann wirklich im Portemonnaie landen, müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
0: Peki gerçekten yeni Euro banknotlarına ihtiyaç duyuluyor mu? Bunun cevabını bizlere DPA uzmanı yanıtlıyor. Ancak bunun birkaç nedeni var. Banknotların sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve görme engelli kişiler dahil herkes tarafından daha kolay kullanılabilmesi hedefleniyor.
1: Die Europäische Zentralbank will die Scheine sicherer machen. Bei den aktuellen 100er und 200 Euro Scheinen gibt es zum Beispiel schon optische Sicherheitsmerkmale wie das Satellitenhologramm. Die Scheine sollen aber auch länger halten und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen sie leichter erkennen können. Dafür gibt es zum Beispiel fühlbare Linien an den Rändern. An den Linien und den Lücken dazwischen lassen sich dann so die verschiedenen Werte unterscheiden.
0: Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları, yani kağıt paraları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Ancak son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles
2: weg. Soziale Netzwerke. Die Diskussion ist gerade groß für Kinder und Jugendliche.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet, an vielen Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformları ile sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: içecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. Dört dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will nach dem islamistischen Terroranschlag beim Christopher Streeter in Berlin das Grundgesetz ändern. Sie spricht sich dafür aus, das Diskriminierungsverbot um die sexuelle Identität zu ergänzen. Das sagte sie der Rheinischen Post.
2: In der Bundesregierung sind noch Gespräche nötig, so Hubig. Kanzler Merz hatte sich nach dem CSD-Anschlag persönlich an die queere Community gewandt und klargestellt, dass der Staat sich für ihren Schutz einsetzen wird. Eine Ergänzung des Grundgesetzes ist aus Sicht der SPD-Politikerin daher die logische Konsequenz. Bei dem Terroranschlag vor 4 Wochen im Berliner Tiergarten war eine Frau getötet worden, mindestens 31 Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen schwer. Der 21-jährige Attentäter wurde am Tag nach der Tat von Polizisten erschossen. Aus Berlin, David Riemer.
1: Nach dem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Südostukraine ist die Zahl der Toten dort auf mindestens 16 gestiegen. Der ukrainische Zivilschutz sprach am Morgen noch von 9 Vermissten, darunter auch 2 Kinder. Mehrere Schwerverletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt. Auch in der Nacht gab es erneut massive russische Angriffe auf die Region. Am Morgen ist Bundesaußenminister Johann Wadephul in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er sagte der Ukraine weitere Unterstützung zu. Bundeskanzler Friedrich Merz ist aus seinem Sommerurlaub zurück. Sein erster Termin führt ihn heute nach Hürtgenwald in der Eifel. Dort will er Einsatzkräften und Helfern für ihren Kampf gegen den großen Waldbrand danken.
3: Merz ist das erste und wohl auch einzige Mitglied der Bundesregierung, das das ehemalige Waldbrandgebiet besucht. Eine Woche lang kämpften die Einsatzkräfte gegen den größten Waldbrand, den es je gegeben hat in NRW. Politisch wird Merz das Thema noch weiter beschäftigen, denn sein Koalitionspartner, die SPD, will das Grundgesetz ändern, damit der Bund mehr Macht bekommt im Kampf gegen Hitze und Dürre. Merz' Partei, die CDU, ist dagegen. Uli Reitinger, Berlin.
1: Zum Fußball und den Ergebnissen der ersten Runde des DFB-Pokals. VfB Stuttgart gegen Drittligist Hansa Rostock 4:0. Eintracht Frankfurt besiegte Fünftligist St. Tönis 11:0 und 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim 1:0. Bei diesem Südwest-Derby kam es zu schweren Ausschreitungen mit 85 Verletzten und mehreren Festnahmen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık saldırı sırasında üste Türk askeri bulunmadığını açıklarken İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi. Türkiye'nin Şam yönetimine askeri kapasite ve altyapının geliştirilmesi konusunda destek sürdüreceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Netanyahu'nun sözlerini uluslararası yalnızlığının ve iç siyasi kaygılarının yansıması olarak nitelendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Trabzon'da açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Özel, önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine güç kazanmaya çalışıyor ifadelerine yer verdi. 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e tepki gösterdi. MHP lideri İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Değerli dinleyenler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olayda 20 madenci yaralanırken bir madenci hayatını kaybetti. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A milli kadın voleybol takımı 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Ve Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu akşam Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. İkinci hafta maçları pazartesi akşamı Kocaelispor Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanacak. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programına mikrofonla ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut bir cumartesi diliyorum. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket. Yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız, belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? Keyifler yerindedir umarım. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için birbirinden güzel parçalar seçtim. Pop, rap, rock, türkü, her telden parçalar var listemde. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman ise günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda olacak. Açılış için Zeynep Bastık ve Lan diyoruz. Bu şarkı aslında Mabel Matiz'in kaleminden çıkma. Zeynep'in yorumuyla da acayip bir hal almış. Kısacık bir kelime ama içinde bir sürü kırgınlık, bir sürü öfke saklı. Şimdi Metropol

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 € artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Demet Sağıroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi'yle bu yaz çıkan taze bir düet. Bu iki güzel sesin bir araya gelişi kulağa çok hoş geliyor.

Gülden Karaböcek ve Sen Evlisin radyolarımıza. Bu şarkı tam 39 yıl önce, yani 1978'de çıktı ama hala arabesk sevenlerin dilinden düşmüyor. Sözlerinde evli birine gönül veren, o yüzden mecburen geri çekilen bir aşığın hikayesi var. Acısı da içten anlatılıyor. Gülden Karaböcek'in sesi bu tarz hikayelere öyle bir yakışıyor ki başka kimse aynı derinliği veremiyor sanki.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Kiev'de. Wadephul, Rusya'yı sivilleri ayrım gözetmeden öldürmek ve Ukrayna'nın altyapısını bilinçli şekilde tahrip etmekle suçladı. Ziyaret, Ukrayna'nın pazartesi günü bağımsızlık günü öncesinde gerçekleşiyor. Destekçi ülkelerin katılımıyla bir zirve planlanıyor. Almanya'da doğal gaz fiyatları için yeni zam uyarısı geldi. Ülkedeki depolar şu anda yalnızca %50'nin biraz üzerinde dolu. Tüketici Merkezleri Birliği düşük doluluk oranlarının vatandaşların enerji fiyatlarını arttırabileceğini belirtiyor. Tüketicilere sözleşmelerinde fiyat garantisini kontrol etmeleri önerilirken Federal Ekonomi Bakanlığı şirketlerden depoları hızla doldurmalarını istedi. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025'te %6,1 artarak 21,5 milyar euroya çıktı. En büyük kalem 11,8 milyar euroyla yaşlılık ve iş göremezlik temel güvencesi oldu. Bakım yardımları ise %13,3 artarak yaklaşık 6 milyar euroya ulaştı. İran'ın Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerini değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından NATO'dan güvence geldi. İttifak tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Financial Times dergisine göre olası hedefler arasında Bulgaristan'daki Amerikan askeri unsurları da bulunuyor. Bulgaristan, Bezmer hava üssü çevresinde güvenliği arttırırken hükümet şu anda doğrudan bir tehdidin bulunmadığını açıkladı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.

Bilal Hancı yaktın beni diyecek. Bu şarkı tam bir hüzün şarkısı. Ayrılığın acısını, terk edilmenin yakıcı halini anlatıyor. İki farklı dünyadan gelen bu isim bir araya gelince ortaya kimsenin beklemediği kadar bir iş çıkmış.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler Pamela ve Ağla haliyle devam ediyor. Kendisi sadece şarkıcı değil, aynı zamanda oyunculuğuyla da tanınıyor. Yıllardır sahnede ve ekranda hep var oldu. Şarkının adı da tam olarak bunu anlatıyor aslında. Kendi haline ağlayan, çaresiz kalmış birinin hikayesi.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische salami, ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen Juvelier Elegance, her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
7: Neşeli Saatler devam ediyor, hem de Hande Yener ve Emrine Amade ile. Bu şarkının sözleri Ersay Üner'e ait. Hande Yener'in de en tanıdık parçalarından biri. O kendine has tavrı hemen belli ediyor kendini. Bu yıl Hande Yener için de dolu dolu geçiyor. Ocak ayında 48 kişilik bir orkestrayla Sezen Aksu şarkılarını yeniden yorumladı. Adını da Hande Bizi Sezen'e Götür koydu. Sesi hala o kadar güçlü ki.

Hande Yener, Emrine Amade ile radyolarımızdaydı. Mebrure ve Zat-ı Şahanesi. Bu sanat yapay zeka olmadığını kendi ağzıyla söylüyor. Fakat yüzünü hiç göstermiyor. Merak da tam burada başlıyor zaten. Kim olduğunu bilmeden bu kadar sevmek bambaşka bir şey.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 10.58 oldu. Umurdoma ve yardım çığlığı. Yardım et diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Kurz vor dem 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine ist Bundesaußenminister Johann Wadephul am Morgen zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Er sagte dem Land weitere Unterstützung zu.
2: Während wir Ferien verbringen, ist dieses Land wieder auf das Härteste angegriffen worden. Hier leiden die Menschen tagtäglich, nicht nur in der Nacht unter fortwährenden brutalen Angriffen Russlands, vor allen Dingen auch gegen die Zivilbevölkerung. Wir sehen das Leiden, wir sehen, wie dieses Land kämpft und wir werden dieses Land weiter unterstützen.
1: Bundesaußenminister Wadephul. Derweil ist nach dem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum im Südosten der Ukraine die Zahl der Toten auf mindestens 16 gestiegen. 9 Menschen werden noch vermisst, darunter 2 Kinder, teilte der Gouverneur der Region mit.
3: Präsident Zelensky in Kiew sprach von einem brutalen Terrorangriff gegen Zivilisten. Derweil gab es auch heute Nacht wieder Angriffe. In Kiew wurden Eisenbahnanlagen getroffen, es gab erneut Opfer. Die Ukraine wehrte sich indes mit Gegenangriffen. Hier in Moskau melden die Behörden Drohnenattacken und in Samara im Süden Russlands wurde eine Ölraffinerie getroffen. Zudem gab es mehrere Verletzte im Lager eines getroffenen Online-Versandhändlers. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will nach dem islamistischen Terroranschlag beim Christopher Streeter in Berlin das Grundgesetz ändern. Sie wolle das Diskriminierungsverbot um die sexuelle Identität ergänzen, sagte Hubig der Rheinischen Post. Außerdem berate man mit Innenminister Alexander Dobrindt über Nachschärfungen, etwa beim Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und Justiz. Die US-Behörden ermitteln nicht weiter gegen die Kurzvideoplattform TikTok. 2024, noch unter Präsident Joe Biden, hatte das US-Justizministerium TikTok verklagt. Der Vorwurf damals, die Plattform habe zugelassen, dass Kinder unter 13 Jahren ohne Zustimmung ihrer Eltern Accounts anlegten. Jetzt gibt es einen Vergleich. Die Ermittlungen werden gegen die Zahlung von 400 Millionen US-Dollar eingestellt. Das Ministerium verwies darauf, dass TikTok seine Datenschutzpraxis inzwischen geändert habe.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık saldırı sırasında üste Türk askeri bulunmadığını açıklarken İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi. Türkiye'nin Şam yönetimine askeri kapasite ve altyapının geliştirilmesi konusunda destek sürdüreceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Netanyahu'nun sözlerini uluslararası yalnızlığının ve iç siyasi kaygılarının yansıması olarak nitelendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Trabzon'da açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Özel, önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu, Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine güç kazanmaya çalışıyor ifadelerine yer verdi. 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e tepki gösterdi. MHP lideri İsrail'in Suriye'deki saldırılarının bölgesel barış ve Türkiye'nin milli güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi başlıkları içeren 7 maddelik bölgesel çözüm planı önerdi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Değerli dinleyenler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelen maden kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olayda 20 madenci yaralanırken bir madenci hayatını kaybetti. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A milli kadın voleybol takımı 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Ve Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu akşam Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. İkinci hafta maçları pazartesi akşamı Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetler maçıyla tamamlanacak. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Ersay Üner ve Derya Ulu düeti. Kesin bilgi radyolarımızda bu şarkının bir de lakabı var. Harbiyle ile Barbie diyorlar. Bu yıl çıkan Ruh Hastası albümünün en çok konuşulan parçalarından biri. Dinleyenler duyar duymaz sevmişler.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 € artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.
2: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay DE.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

Şimdi kulağınıza hiç alışık olmadığınız bir hava geliyor. Artık Sevmeyeceğim'in flamenco yorumunu çalıyoruz. İspanyol gitarının ateşli tınısıyla Anadolu'nun hüznü aynı şarkıda buluşmuş. Ortaya ise Türk Anadolu flamenco diye güzel bir tür çıkmış. Eski bir sevda türküsü, sanki yeni bir kıyafet giymiş. Hem tanıdık hem taze geliyor kulağa.

0: artık sevmeyeceğim.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Burak Bulut ve daha bu ayın başında çıkan taze şarkısı Ah Be Manolya radyolarımızda. İçinde eski bir aşkın izleri var. Unutmak istiyor ama hafıza bırakmıyor. İşte o çelişkiyi anlatıyor şarkı. Burak Bulut'un o dokunaklı sesi bu sefer de yürek burkuyor doğrusu.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Kiev'de. Wadephul, Rusya'yı sivilleri ayrım gözetmeden öldürmek ve Ukrayna'nın altyapısını bilinçli şekilde tahrip etmekle suçladı. Ziyaret, Ukrayna'nın pazartesi günü bağımsızlık günü öncesinde gerçekleşiyor. Destekçi ülkelerin katılımıyla bir zirve planlanıyor. Almanya'da doğal gaz fiyatları için yeni zam uyarısı geldi. Ülkedeki depolar şu anda yalnızca %50'nin biraz üzerinde dolu. Tüketici Merkezleri Birliği düşük doluluk oranlarının vatandaşların enerji fiyatlarını arttırabileceğini belirtiyor. Tüketicilere sözleşmelerinde fiyat garantisini kontrol etmeleri önerilirken Federal Ekonomi Bakanlığı şirketlerden depoları hızla doldurmalarını istedi. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025'te %6,1 artarak 21,5 milyar euroya çıktı. En büyük kalem 11,8 milyar euroyla yaşlılık ve iş göremezlik temel güvencesi oldu. Bakım yardımları ise %13,3 artarak yaklaşık 6 milyar euroya ulaştı. İran'ın Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerini değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından NATO'dan güvence geldi. İttifak tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Financial Times dergisine göre olası hedefler arasında Bulgaristan'daki Amerikan askeri unsurları da bulunuyor. Bulgaristan, Bezmer hava üssü çevresinde güvenliği arttırırken hükümet şu anda doğrudan bir tehdidin bulunmadığını açıkladı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.35 oldu. Günlerden 22 Ağustos. Birçok eyalet için yaz tatili sona erdi. Kimilerimiz uçakta, kimilerimiz arabada, bavullar yüklenmiş, güneş kremi hala ceketimizin cebinde. Tatil bitti, eve dönelim diyoruz ama tam o anda ADAT'nin bir uyarısı çıkıyor karşımıza. Ne diyor ADAT? Diyor ki cuma öğleden sonrasına başlayıp pazar öğlen sonrasına kadar sürecek bir dönüş trafiği varmış. Bak, A3, 7, 8, 9 hepsi aynı anda tıkanacak diyor. En kritik zamanlar cuma, cumartesi ve pazar günleri. Yani bu hafta sonu bir an önce yola çıkayım da kurtulayım diye düşünüyorsanız biraz daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyor. Ama tabii çocukların okulu varsa yapacak bir şey yok. Var mı efendim bu trafiğe denk gelen, ya Mert biz var ya bu trafiğin tam ortasında kaldık diyen varsa dinleyicilerimiz bizlere mesaj atabilir veya arayabilir. Şu trafiğin durumunu birazcık böyle yakından konuşalım. O sıra Edis radyolarımız olacak. Çok çok diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Temple of Adam 176.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de. Sushiana.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
6: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, ADAT'nin bu hafta sonu için bir uyarısı var. Yollar tıklım tıklım olacak diyor. Dönüş yolculukları başladı tabii ki de. Mesela nerede yoğunluk varmış hemen bakın. Onları da size söyleyeyim. Belki işinize yarar. Zoom, Walserberg ve Kiefersfelden Avusturya'dan Almanya'ya dönerken en çok tıkanan noktalar bunlarmış. Yani Sıla yolundan gelecek olan gurbetçilerimizin güzergahı aslında bu. Yola çıktınız efendim. Klima açık, çocuklar arkada uyuyor. Uyandılar. Daha geldik mi? Geldik mi baba diye böyle veya geldik mi anne diye sizi darlıyorlar ama ne gelmesi be yavrum, daha kapı kuleyi yeni geçtik. Öyle bir trafik var bu hafta sonunda. Tabii dönüş yolunda dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Nasıl ki gidiş yolunda farklı olaylar yaşandı. Farklı olaylar değil ya. Herkesin başına gelebileceği ama yaşanmasını istemeyeceğimiz olaylar. Ne gibi? Mesela Macaristan'da bir gurbetçimiz eşini unuttu. Yani dönüş yolunda mola verdiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bir yoklama yapın. Şöyle bir bakın. Arabada kimler var, kimler yok? Herkes burada mı? Herkes buradaysa kaldığımız yerden yola devam edebiliriz.

Deli Dünya'dan Ahir Zaman radyolarımızla. Ben bu grubu daha önce de merak ettim. Araştırınca gerçekten ilginç bir hikaye çıktı karşıma. Grup tek bir şehirden değil, üyeleri Paris'te, Berlin'de ve İstanbul'da bir araya gelmiş. Yani tam bir gurbetçi grubu diyebiliriz aslında. Gurbetle memleket aynı müzikte buluşmuş. 60'lı 70'li yılların o eski Anadolu rock ruhunu bizim türkülerimiz alıp bugüne taşıyorlar. Bu şarkı Ocak ayında çıkıp Deli Dünya adını taşıyan ilk albümlerinin habercisi de olmuş. O albümde Haziran'da 12 parçayla birlikte dinleyiciyle buluştu. Son dönemde bu tarz müziğe ilgi hızla artıyor.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Mustafa Sandal ve Geliversen'le radyolarımıza bu yıl çıkan Saygı 1 albümünün parçalarından biri. Mustafa Sandal, yıllardır sesini duyduğumuz o tanıdık enerjiyle yine karşımızda. Dinleyenler daha çıkar çıkmaz sevdi bu şarkıyı.

Ben Mert. Dün radyodan çıktığımda böyle üstleri inanılmaz bir açlığım vardı. Ya dedim ki yemek yiyeyim, ne yiyeyim, ne yiyeyim? Ya de ne yiyebilirim dedim. Aklıma ilk gelen şey döner oldu. Ya dedim ki gideyim bir döner yiyeyim. Kendime şöyle harika bir döner yaptırdım. Döneri elime aldım, bir de ne göreyim? Böyle paketin üzerinde kamuflaj deseni var. Dedim ne oldu acaba, askeriyeden mi aldım döneri? Ama öyle değilmiş. Sonrasında anladım ki bu aslında Bundeswehr'ın yeni reklam kampanyasıymış. Yani Almanya ordusu artık asker ararken gazeteye, televizyona değil, doğrudan döner kağıdına yazıyor. Kağıdın üzerine ne yazıyor biliyor musunuz? Einmal Karriere mit alles. Şimdi bak burada bir dur. Dur. Ya mit dativ alır arkadaş. Doğrusu mit allem olacak. Koskoca askeriye. Tankı var, uçağı var, bütçesi belli ama bir cümlede dativi beceremiyor mu? Yok. Şimdi diyeceksiniz ki şaka yaptık. Vallahi hiç kusura bakmayın. Biz deyince dalga geçiyoruz. Siz deyince komik mi oluyor? Yok ya. Kağıdın üzerine bir tane de QR kod koymuşlar. QR kodu yalan yok. Taramadan önce şöyle bir düşündüm. Yani dedim şimdi ben bunu tararım. Tek hamlemle acaba dedim kor general mi olurum falan. Ama öyle de değilmiş. Bildiğin reklam yapıyorlar. Bunun detaylarını konuşacağız. Fakat öncesinde Mela Bedel radyolarımızda olacak. Gel dönelim eve diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Altılı 0.25 litrelik Red Bull Energy Drink %33 daha ucuz. Sadece 4,99 €. Artı depozito. Ya da 230 gramlık XXL Kerrygold İrlanda peyniri. %49 indirimle sadece 2,69 €. Lidl Lohnt sich.
2: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
3: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Einfach

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.22 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, ya bu ne anlatıyor diye sorarsanız eğer, neyi konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Bundeswehr'ın dönercilere verdiği reklamı konuşuyoruz. Artık döner yerken elimize askeriyenin reklamını yapan, döneri tutan broşürler de geçiyor ve üzerinde bir QR kod da var. Bu QR kodu okuttuğumuzda sizi askere alıyorlar. Hayır. Öyle bir şey olmuyor tabii ki de canım. Ama insanları Bundeswehr'a çekmenin bir yolunu bulmuşlar. Şimdi de döner üzerinden reklam yapılıyor. Ben aslında bunu araştırdım. Ya dedim ki bu dönerle başlamış olamaz. Acaba bundan öncesinde de böyle bir reklam çalışması var mıydı? Evet, varmış. Daha önce de Stuttgart'ta pizza kutularının üzerinde aynı taktik denenmiş. Yani orada artık nerede insan varsa, nerede yemek yeniyorsa oraya gidiyor. Bir nevi sen karnını doyuruyorsun ama bak askeriyede de eksiğimiz var. Hadi karnını doyur da gel gibi bir reklam çalışması yapıyorlar. Valla bu kampanyanın işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek ama itiraf edelim, çok büyük dikkat çekmeyi başardılar. Bu kampanya Manifest ve Toz Pembe radyolarımızda

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'in dış kesimlerinde geçen yıl iki gerçek ateşli silahın bulunduğu gizemli bir saklama noktasının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kamu yayıncı kurumları WDR ve NDR'in araştırmasına göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı silahların Rus istihbarat servisleri adına bölgeye gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Funktum otoyol kavşağında önemli trafik kısıtlamaları trafiği etkiliyor. A100 otoyol köprüsünün yeniden inşasına hazırlık kapsamında bölgede büyük bir taşıyıcı iskele kurulacak. Hallenseestraße Mesedam yönünde trafiğe kapatılıyor. Yol kapatmalarının bu akşam saat 20'de başlaması ve pazar günü saat 22'ye kadar sürmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de geçici olarak kayıp olan bir psikiyatri hastası bulundu. Polis hastayı dün akşam Friedrichshain'de gelen bir ihbar üzerine tespit ederken kişi daha sonra Kreuzberg merkezi U-Bahn hastanesinin psikiyatri servisine geri götürüldü. Berlin'in yeni müzik festivali Tefeld bugün eski Tempelhof Havalimanı'nda ilk kez müzikseverlerle buluşuyor. Das ist Berlin sloganıyla düzenlenen festivalde hip-hop ve elektronik müziğin önemli isimleri aynı sahneyi paylaşıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 12.32 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Biliyorsunuz Almanya'da özellikle büyük şehirlerde bir konut sorunu var. Şimdi bu konuyla alakalı ilginç bir istatistik geldi. Sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Fakat önce Hadise ve Motive düeti radyolarımız olacak. Labirent diyecekler. Aynı zamanda Hadise Grammy jüri adayı oldu. Hatta jüri oldu.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler kaldığı yerden devam ediyor. Herkes biliyorum heyecanla bekliyor. Nedir bu konutlarla ilgili ilginç istatistik? Evet, dediğimiz gibi Almanya'nın özellikle büyük şehirlerinde bir konut sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Almanya'da yürüdüğünüz her 3 sokaktan birinde aslında sahibi 60'lı 70'li yaşlarda olan evler var. Şimdi 60'lı 70'li yaşlara, yani bu kuşağın bir adı varmış. Bunu ben de az önce öğrendim. Bunlara baby boomer deniyormuş. Ya ilginç geldi bana. Baby boomer deseler bana, aklıma herhalde böyle 3-4 yaşında canı sıkılan çocuklar gelir. Öyle değilmiş meğer, bu 60'lı 70'li yaşlardaki insanlar için kullanılıyormuş. Şimdi ne olmuş bu insanların evlerine? Bu evler onlar için çok kıymetli. Kendi elleriyle kurdukları, bahçesini yıllarca budadıkları evler. Şimdi bu kuşak yavaş yavaş yaşlanıyor ve uzmanlar diyor ki önümüzdeki dönemde bu evlerin büyük bir kısmı miras yoluyla ya da satışla el değiştirecek. Yaklaşık 5 milyon ev bu kuşağa aitmiş. Yani neredeyse gerçekten her 3 konuttan biri. Ama hemen heyecanlanmıyoruz. Çünkü bu bir gecede olacak bir şey değil. Süreç önümüzdeki 10-20 yıla kadar yayılacak. Peki asıl soru, bu kimin işine yarayacak? Bu sorunun cevabını da Tan Taşçı ve Gidişat'tan sonra vereceğiz. Bu şarkının sözü, müziği, düzenlemesi hepsi tamamen kendisine, Tan Taşçı'ya ait. Roman ve Balkan esintili, enerjik bir hava var parçada.
2: Ben ya-

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
8: Sushiana, jetzt bestellen.

0: 176.
1: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
4: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 12.49 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, baby boomer kuşağının, yani 60-70'li yaşlarda olan kuşağın evlerini konuşuyoruz. Neden? Çünkü yaklaşık 5 milyon ev bu kuşağa ait ve önümüzdeki dönemde bu evlerin büyük bir kısmının miras yoluyla ya da satışla el değiştirmesi bekleniyormuş. Evet, peki bu kimin işine yarayacak? Öncelikle kırsal bölgelerde, nüfusu azalan küçük yerleşimlerde arz artınca fiyat da düşebilir tabii ki de. Yani belki oralarda ev almak biraz daha kolay bir hale gelecek, fakat büyük şehirlerde, Berlin'de, München'de, Frankfurt'ta talep zaten o kadar yüksek ki bu şehirlerde bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Bir de bu evlerle ilgili şöyle bir durum var. Bu evlerin neredeyse hepsi eski evler. Bunların yenileme masrafları 150 bin, 200 bin euroları bulabiliyor. Yani miras kalan ev bazen bir hediye değil, adeta bir proje oluyor. Şimdi bu noktada şöyle bir şey geldi aklıma. Ya bana acaba böyle bir ev miras kalsa, ben bu evi ne yaparım? Alır tadilata mı sokarım? Yoksa eski haliyle mi satarım? Siz olsanız peki ne yapardınız? 030-217-97-71. Demet Akalın, bir şey mi dedin diyecek. Ardından tek

Hanımlar beyler, 13.06 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Baby Boomer kuşağının evlerini konuşuyoruz. Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde büyük ihtimalle miras yoluyla ya devredilecekler ya satışa çıkacaklar. Fakat bu evlerin acayip bir tadilata ihtiyacı var. 150 bin ile 200 bin euro arası tadilat gerekebilir. Sizlere sorduk tabii, size böyle bir miras kalsa ne yaparsınız? Bu evi satar mısınız yoksa restore mi edersiniz diye sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Fakat bir mesaj var ki bakın, Gölheim'dan Rahman Öztürk ne demiş? Benim 7 sene Mala, 4 sene Trockenbau, 6 sene Straßen- und Tiefbau'da çalışmışlığım var. Maşallah. Demiş ki öyle bir ev miras kalırsa bana, varın siz düşünün ne yapacağımı, yeter ki o miras kalsın be. Ne güzel anlatmışsın Rahman. Vallahi var ya, sana böyle bir evin miras kalmasına bile gerek yok. Sana miras olarak bir tane arsa kalsın, sen oraya evi kendi tek başına dikersin. Ne evi bırak, evle ne uğraşacaksın. Sana öyle bir arsa kalsın, istediğin şekilde o evi oraya yapabileceğine açıkçası ben inandım. Bak, Perihan yazmış Hamburg'dan. Demiş ki bizim komşumuzun başına geldi. Babaannesinden kalan büyük bahçeli bir ev vardı ama kadın yalnız yaşıyordu. Evi idare edemeyip sonunda satmak zorunda kaldı. Satarken de çok düşük bir fiyata gitmiş çünkü ev çok eskiymiş. Valla Perihan'cığım, bir daha böyle bir ev bulursan hemen benimle iletişime geçiyorsun. Ben hemen alırım onu, hemen.

13.15 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Neşeli saatlerde. Mikrofonda ben Mert. Az önce Perihan bize mesaj atmıştı. Demişti ki ya bizim bir komşumuzun başına geldi. Babaannesinden kalan büyük bir bahçeli ev var. Onu satamadık. Satarken de çok düşük bir fiyata gitti. Ev çok eskiydi diye. Bize dedik ki ya olur mu öyle şey Perihan'cığım? Bir daha eline bu tarz bir ev düşerse mutlaka ama mutlaka bize haber verin dedim. Hemen Çimen de yazdı. Çimen diyor ki ben de alırım. Bak Perihan duydun, bu tarz bir ev olur da bir daha karşına çıkarsa hemen gönder bize. Ben yakında Metropol FM Kooperatif diye bir şey kurmayı düşünüyorum. Ev sahibi olmayan kim varsa herkesi ama herkesi ev sahibi yapacağım.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert ve bakın şimdi önümde çok ilginç bir hikaye var. Siz en azından bir iş ilanına başvururken neleri göze alırdınız? Çünkü bir kişi bir reklam ajansına iş başvurusunda bulunmuş. Başvuruda tek bir cümle yazıyor. Tek bir cümle. O da şu: bir üçgen yapın. Şimdi çoğumuz ne yapardı? Bir çizim, bir sunum veya belki de bir logo tasarlardı. Ben olsam bir tane piramit çizerdim oraya. Al sana üçgen. Ama bir kişi öyle bir şey yaptı ki bu işi almak için, gitti kendi vücuduna üçgen şeklinde bir dövme yaptı. Evet, zannetti ki ben bu işi alırım. İş görüşmesine gitti. Ona üçgenini sorduklarında çıkardı büyük bir gururla dövmesini gösterdi ve dedi ki bu dövmeyi ekstra ben bu işe girmek için yaptım. Ve bunun sonucunda bu kişinin iş başvurusu kabul edilmedi. Evet, kabul edilmedi. Yani bir işe başvururken yapamayacağımız şeyler var. Kimisi de yapılacak şeyler. Dövme yapmak bunlardan bir tanesi değilmiş. Ya ben Metropol stüdyolarına ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Şöyle bir şey yapsaydım nasıl olurdu acaba? İşte merhaba merhaba, hoş geldin Mert, hoş bulduk. Neden seninle çalışalım? Aa, öyle demeyin efendim. Benim Metropol FM dövmem var.

Minik serçemiz Sezen Aksu. Haydi gel benimle olla radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.

0: anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 13.34 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Uykusunu alamayan dinleyicim var mı? Çünkü önümde Robert Koch Enstitüsü'nün bir araştırması var. Bu araştırmaya göre Almanya'da yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi genelde yeteri kadar uyumuyor ve uykusunu alamıyor. Tıpkı benim gibi. Hafta içi uyumak insana böyle ayrı ekstra bir mutluluk veriyor. Neden anlamıyorum bir şekilde ya. Böyle hafta sonu uyuduğumuz kadar bir zevk vermiyor. Gerçi ben hafta sonları da uyuyamıyorum ama uyuduğum zamanlarda en azından böyleydi. Şimdi bu araştırmayı ele alacağız. Fakat önce ben size şöyle bir soru sorayım. Dün gece kaç saat uyudunuz? Çünkü Almanya'da yetişkinlerin bu yaklaşık %40'ı dedik ya, hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyormuş. Ve 7 saatten az uyunca yeteri kadar dinlenemiyormuşuz. Evet, cevaplarınızı WhatsApp hattımıza bekliyorum. 030-217-970-71'e gönderebilirsiniz. Şimdi mikrofonu Ezel'e daha devredeceğim ama Ezel neredesin? Who are you Ezel? Ezel, seni buldum Ezel. Seni buldum, kaçamazsın benden. Bana da bu sevdalardan bir yer verin. Bu sene çıkardığı son parçalardan biri Bana Ne Bu Sevdalardan.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'in dış kesimlerinde geçen yıl iki gerçek ateşli silahın bulunduğu gizemli bir saklama noktasının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kamu yayıncı kurumları WDR ve NDR'in araştırmasına göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı silahların Rus istihbarat servisleri adına bölgeye gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Funktum otoyol kavşağında önemli trafik kısıtlamaları trafiği etkiliyor. A100 otoyol köprüsünün yeniden inşasına hazırlık kapsamında bölgede büyük bir taşıyıcı iskele kurulacak. Hallenseestraße Mesedam yönünde trafiğe kapatılıyor. Yol kapatmalarının bu akşam saat 20'de başlaması ve pazar günü saat 22'ye kadar sürmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de geçici olarak kayıp olan bir psikiyatri hastası bulundu. Polis hastayı dün akşam Friedrichshain'de gelen bir ihbar üzerine tespit ederken kişi daha sonra Kreuzberg merkezi U-Bahn hastanesinin psikiyatri servisine geri götürüldü. Berlin'in yeni müzik festivali Tefeld bugün eski Tempelhof Havalimanı'nda ilk kez müzikseverlerle buluşuyor. Das ist Berlin sloganıyla düzenlenen festivalde hip-hop ve elektronik müziğin önemli isimleri aynı sahneyi paylaşıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tarkan ve Darma Duman radyolarımızda 2024'te çıkan Quantum albümünden bir parça bu. Tarkan'ın 7 yıl sonra geri dönüşünün en dikkat çekici şarkılarından biri.

Tarkan darma duman dedi ve Grup 84 Ölürüm Hasretinle grubun ilk albümünden bir şarkı bu. Aradan 20 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala radyoların en çok istenen parçalarından biri. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, türkan.de.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda Mert. Saatlerimiz 13.54 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Robert Koch Enstitüsü'nün son araştırmasına göre Almanya'da yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi geceleri 7 saatten az uyuyorlarmış. Ve en kötü durumda olan grup kim biliyor musunuz? 45 ile 64 yaş arasındaki erkekler. Bu grupta tam %53 yeterli uykusunu alamıyor. Şöyle mesajlarıma baktım. Dinleyicilerimiz kaç saat uyuyorlar diye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Vallahi uykusunu alabilen dinleyicimiz yok. 5 saat uyuyanlar, 6 saat uyuyanlar. Kimileri var, 11 saat uyuyanlar, güzellik uykusundan kalkamayanlar. Onlar tabii bu araştırmaya girmiyor. Fakat uzmanlar da bizi boşuna uyarmıyor. Sürekli uyku eksikliği, yüksek tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları riskini azaltıyormuş. Yani iş var, para var, uyku sonra mantığını şöyle bir kenara bırakalım. Önce sağlığımızı düşünelim. Çünkü her şeyin başı, ne demiş büyüklerimiz? Her şeyin başı sağlık demişler.

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil setzt sich gemeinsam mit 5 Kollegen aus anderen europäischen Ländern für eine Übergewinnsteuer ein. Diese sollen Mineralölfirmen auf Profite zahlen, die sie wegen des Iran-Kriegs eingefahren haben.
2: Klingbeil und seine Amtskollegen aus Portugal, Spanien, Österreich, Italien und Polen haben einen Brief an die irische EU-Ratspräsidentschaft geschrieben. Der deutsche Minister soll die treibende Kraft gewesen sein. In dem Brief heißt es: Wir erleben einen der größten Versorgungsschocks seit Jahrzehnten und überall wächst der Unmut über den Anstieg der Lebenshaltungskosten. Die bisher ergriffenen staatlichen Maßnahmen hätten nicht gereicht, um die Preise zu stabilisieren. Klingbeil riskiert mit diesem Vorstoß einen neuen Koalitionsstreit, denn CDU-Wirtschaftsministerin Reiche ist gegen eine Übergewinnsteuer. Aus Berlin, Uli Reitinger.
1: Es ist der erste öffentliche Termin von Bundeskanzler Friedrich Merz nach seinem Sommerurlaub. 2 Tage nach der vollständigen Löschung des verheerenden Waldbrands in der Eifel besucht Merz das Gebiet, um den Helfern zu danken. In Hüttgenwald will er sich heute über den Einsatzverlauf und die Lage vor Ort informieren. Der Waldbrand in der Eifel war nach Einschätzung der Landesregierung der größte in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Extremwetter in Spanien. In der Region Valencia breitet sich ein Waldbrand weiter aus. Wegen der Flammen bei der Gemeinde Gatova müssen rund 1000 Menschen evakuiert werden. Etwas weiter nördlich kam es aufgrund heftiger Regenfälle zu Überschwemmungen.
3: Während in der Region Valencia im Mittelmeer hunderte Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand bei der Stadt Gatova kämpfen, stehen nur rund 270 Kilometer weiter nordöstlich an der Costa Dorada ganze Straßenzüge unter Wasser. Der Waldbrand wurde vermutlich durch einen Blitz ausgelöst. Bei Tarragona hingegen wurden bis zu 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag binnen weniger Stunden gemessen. Dort mussten rund 400 Menschen von einem Campingplatz und aus einer Diskothek gerettet werden. Aus Spanien, Jan-Uwe Ronneburger.
1: Zum Sport. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund spielen heute Abend im Supercup. Die Partie ist für beide Mannschaften ein Härtetest vor dem Bundesliga-Start in einer Woche. Die Bayern müssen ohne ihren Superstar Jamal Musiala auskommen. Der 23-Jährige trainiert nach seinen 2 Zusammenbrüchen in den jüngsten Testspielen vorerst individuell, wie es hieß. Anstoß in Dortmund ist heute Abend um 20.30 Uhr.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Giresun'da yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan bir helikopter düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Giresun valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barrack, Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle dedi. Barrack, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek, söz konusu saldırıdan ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Ankara'nın konuya itidali yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Değerli dinleyenler, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada dün kritik bir gelişme yaşanmış, firari şüphelilerden Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Muğla'da yakalanmıştı. İki ismin İstanbul'dan bir araçla yurt dışına kaçma amacıyla Muğla'ya geldiği tespit edilmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla Alihan Kuriş soruşturmasının iki kilit ismi Muğla'ya kaçıran Mehmet Öğün'ün FETÖ terör örgütünden adli işlem kaydedildi. kaydı olduğu ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu akşam Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. İkinci hafta maçları pazartesi akşamı Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetler maçıyla tamamlanacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de açık havuzlar ve Strandbad Wannsee bu yaz yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçi sayısı rekor yıl olan 2024'ün aynı dönemine çok yakın. Berliner Bäderbetriebe ayrıca sezonun şu ana kadar büyük ölçüde sakin geçtiğini açıkladı. Kesin bilançonun gelecek ay ortasında açıklanacağı duyuruldu. A100 otoyol köprüsünün yeniden inşasına hazırlık kapsamında bölgede büyük bir taşıyıcı iskele kurulacak. Hallenseestraße Messedam yönünde trafiğe kapatılıyor. Yol kapatmalarının bu akşam saat 20'de başlaması ve pazar günü saat 22'ye kadar sürmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, Berlin'in dış kesimlerinde geçen yıl iki gerçek ateşli silahın bulunduğu gizemli bir saklama noktasının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kamu yayıncı kurumları WDR ve NDR'in araştırmasına göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı silahların Rus istihbarat servisleri adına bölgeye gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de geçici olarak kayıp olan bir psikiyatri hastası bulundu. Polis hastayı dün akşam Friedrichshain'de gelen bir ihbar üzerine tespit ederken kişi daha sonra Kreuzberg Merkezi U-Bahn Hastanesi'nin psikiyatri servisine geri götürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, bugün Almanya'da iş ilanı döner kağıdına kadar indi. Birazdan nedenini anlatacağım ama saatlerimiz 14'ü gösterirken ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca birlikteyiz. Bugün gündem gerçekten rengarenk, tam hafta sonunun ruhuna uygun bir şekilde olacak. Döner paketindeki sıra dışı kariyer kampanyasından Almanya'daki son kamuoyu anketine, Türkiye'nin gururumuzu kabartan, göğsümüzü kabartan genç kız basketbolcularının Almanya karşısındaki büyük galibiyetinden, ilişkilere, festivallere, konserlere ve yeni sezon dizilerine uzanacağız. Malum artık yaz tatili bitti. Yaz tatilinin bitişini istemesek de iliklerimize kadar hissediyoruz. Yeni sezonda neler var? Diziler başlıyor, televizyon programları başlıyor. Bunların hepsine beraber bakıyor olacağız ama sadece haber saymayacağız. Her başlıkta bize dokunan küçük bir yer arayacağız sizlerle birlikte. Çünkü gündem değişiyor ama insanın merakı, güven ihtiyacı, başarısı ve bağ kurma isteği çok değişmiyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuzu Arda'yla son hız devam ediyorsunuz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hafta sonunun sahnesini güzelleştiren şarkılarla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Güzel bir şarkı gelecek. Afra ve Mustafa Sandal. Adı İntikam'dı diyor.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Kardeşim bu neyin telaşı, bu neyin acelesi, bu kadar reklam neyin nesi? Dönerlerinizi açıyorsunuz, içinden sarımsak sos değil, kariyer ilanı çıkıyor ama bu kariyer ilanı da finans alanında size para kazandıracak bir şeyle ilgili değil. Bundeswehr, Berlin'de bazı döner paketlerini kariyer ilanına dönüştürmüş durumda. Döner severleri orduya çağırıyorlar anlayacağınız. Kamuflaj desenli ambalajların içinde QR kodlar var, teknoloji de kullanılıyor. Kodu tarayanlar kariyer sayfasına yönlendiriliyor ve onları harika bir gelecek bekliyor Bundeswehr'de. Kampanyaya katılan bazı işletmelerde bu ambalajları ücretsiz alıyorlar. İşin dikkat çekici tarafı şu. Eskiden iş ilanı deyince gazete sayfası, kariyer sitesi ya da fuar düşünürdük ya da gündemdeki bu sosyal medya reklamlarını düşünürken şimdi reklam sizi öğle yemeğinde yakalayabiliyor. Ağzınıza attığınız o dönerle beraber Bundeswehr'in reklamını yutabiliyorsunuz. Yani kariyer planın ne sorusunun yanında bir de acılı mı acısız mı sorusu geldi. Aslında fikir daha büyük bir şey gösteriyor canlar. İnsanların dikkatini çekmek istiyorsanız onların gerçekten bulunduğu yere gitmeniz gerekiyor. İnsanların kalbine giden yol da anlaşılan midelerinden geçiyor. Döneri masada bırakıyoruz ve müziğin sesini açıyoruz. Sibel Can ve APO gelecek. Kıyamam diyecekler.
4: Biz

Canlar, birisi hızlı bir düşüşte. Bir ankette -1.9. Rakam küçük görünüyor ama Başbakan Friedrich Merz'in verdiği mesaj büyük. ZDF Polibarometer verilerinde AFD %27 ile ilk sırada görünürken Merz'in kişisel değerlendirme puanı ise -1.9'a gerilemiş durumda. Hükümetin emeklilik planına yönelik memnuniyetsizlik de ankette belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Almanya'nın aşırı sağında enteresan bir şekilde tekrar eden bir döngü var. 1929 ekonomik krizinden sonraki Almanya'nın başına geçen siyasetçilerin beceriksizliği, başarısızlığı Almanya'da aşırı sağın yükselişine neden olmuştu ya da zemin hazırlamıştı diyebiliriz. Görünen o ki benzer bir süreç burada da devam ediyor. Ama yine de bizi bu süreç düşündürüyor. Bu bir seçim sonucu değil. Bu belli bir anda toplumun nabzını tutmaya çalışan bir kamuoyu araştırması. Anketler değişebilir, yöntemler değişebilir, seçmen davranışı sandıkta farklılaşabilir. Ama Almanya'da aşırı sağın yükseldiğini, AfD'nin de ilk sırada olduğunu artık anketlerde de görebiliyoruz. Eline sağlık Mert, ne diyelim?

Gündemi bir kenara koyup biraz nefes alalım ve müziğe dönüyoruz. Omuzlarımızı gevşetiyoruz. Burak Bulut, ah be Manolya diyecek sizler için.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Zamanda ve mekanda yolculuk yapıp geçmişe gidiyoruz. Neşe Karaböcek gelecek. Damarımda kanımsın diyor. Çok sevdiğim bir şarkı. Benden sizlere gelsin.

Güzel bir şarkı radyolarınızda yer aldı. Sadık Nergiz ve Mihriban Hacaloba'sı, o yankılanan sesler beni etkiliyor gerçekten. Hoşuma gidiyor. Derya Ulu şımarıklayacak, sonrasında tabii para kazanmamız lazım. Sıcak bir reklam arası var.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşeştirarse 9, Sorsenestirarse köşesi Kreuzberg.
5: Sushi Yana.
6: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
5: Sushi.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische salami, ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Zamanı tutabilene aşk olsun canlar, bu saatimizin de sonuna geldik. Birazdan Türkiye ile Almanya'yı aynı parkede ama skor beklenenden farklı bir şekilde karşılıyor olacağız. Türkiye U16 kız milli takımının baştan sona kontrol ettiği bir maç var. Heyecanlı skorlar da var tabii ki. Disiplin, ekip oyunu, genç sporcuların özgüveni sonucu değiştirdi. Spor bazen sadece skor değil, bazen 16 yaşında bir sporcunun sahaya korkmadan çıkma hikayesidir. Saat 15'te gençlerin sahnesinde olacağız. Metropol FM'den ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Mit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise stark gestiegen. Nun will Finanzminister Klingbeil Mineralölunternehmen stärker zur Kasse bitten. Zusammen mit 5 weiteren EU-Amtskollegen fordert er in einem Brief auf EU-Ebene, dass die Mineralölkonzerne eine Übergewinnsteuer auf kräftig gestiegene Profite wegen des Iran-Kriegs zahlen sollen. Das Thema Übergewinnsteuer, so die Forderung, solle auf einer Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister Mitte September in Dublin auf die Tagesordnung kommen. Während des Aufenthalts von Bundesaußenminister Wadephul in Kiew hat Russland den Vorort Boryspil mit Raketen angegriffen. Laut den Behörden wurden bei dem Angriff mindestens 2 Menschen getötet, weitere 8 seien verletzt worden, hieß es. Es gebe Schäden an Lagerhallen, geparkten Transportern und Wohnhäusern. Unbestätigten Berichten zufolge wurde vom russischen Militär auch besonders gefährliche Streumunition eingesetzt. Die US-Behörden ermitteln nicht weiter gegen die Kurzvideoplattform TikTok. Das US-Justizministerium hatte TikTok 2024 wegen des Sammelns der Daten von Kindern verklagt. Jetzt gibt es einen Vergleich. Die Ermittlungen werden gegen die Zahlung von $400 Millionen eingestellt.
2: Die Klage stammte noch aus der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Joe Biden. Der Vorwurf damals, TikTok habe zugelassen, dass Kinder unter 13 Jahren ohne Zustimmung ihrer Eltern Accounts anlegen konnten. Damit habe die Plattform gegen das Gesetz zum Datenschutz bei Kindern verstoßen. Inzwischen hat TikTok seine Datenschutzpraxis aber geändert. Der Vergleich sei deshalb nicht als Schuldeingeständnis zu bewerten, heißt es. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Im Fußball geht es gleich um den ersten Titel der Saison. Borussia Dortmund und Doublesieger FC Bayern München spielen am Abend um den Franz-Beckenbauer Supercup.
3: Da die Bayern sowohl Meister als auch Pokalsieger sind, darf Dortmund als Tabellenzweiter der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Supercup teilnehmen und hat auch noch ein Heimspiel.
4: Und ehrlicherweise möchte ich und glaube ich auch viele andere BVB-Fans jetzt nicht die Bayern bei uns im Stadion sehen, wir sind Titel feiern.
3: Sagt Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Doch die Bayern wollen gegen Dortmunds neue junge Mannschaft sicher gleich mal wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Moritz Einzel, Sportredaktion.
1: Anstoß in Dortmund ist heute Abend um 20.30 Uhr. Sat.1 überträgt die Partie live im Free TV.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Giresun'da yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yapan bir helikopter düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Giresun valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barrack, Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle dedi. Barrack, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek, söz konusu saldırıdan ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Ankara'nın konuya itidali yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Değerli dinleyenler, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada dün kritik bir gelişme yaşanmış, firari şüphelilerden Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Muğla'da yakalanmıştı. İki ismin İstanbul'dan bir araçla yurt dışına kaçma amacıyla Muğla'ya geldiği tespit edilmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla Alihan Kuriş soruşturmasının iki kilit ismi Muğla'ya kaçıran Mehmet Ön'ün FETÖ terör örgütünden adli işlem kaydı olduğu ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu akşam Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek. Pazar günü Trabzonspor'la Başakşehir karşılaşırken Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında olacak. İkinci hafta maçları pazartesi akşamı Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetler maçıyla tamamlanacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Döner paketindeki Bundeswehr iş ilanından parkelere geliyoruz canlar. Şimdi gençlerin sahnesindeyiz ama öncesinde tarihler 22 Ağustos 2026'yı. Saatlerimizde 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Radyosunu yeni açan dinleyenlere, canlara, herkese selamlar, sevgiler. İlk saatte Almanya gündemini, sıra dışı kariyer kampanyasını ve son anket fotoğrafını konuştuk. Bu saatte odağımız, milli gururumuz olan gençler, genç kızlarımız. Türkiye U16 kız milli takımının Almanya karşısındaki 77-51'lik galibiyetine bakıyor olacağız. Öncelikle kızlarımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Güzel bir başarı ama yalnız skorada değil. 17 yaşındaki sporcuların disiplinine, kadın sporunun görünürlüğüne ve başarıyı çocuklarla nasıl konuştuğumuza da bakalım hep birlikte. Çünkü bazen genç bir insana verebileceğiniz en güçlü mesaj kazandınız mı değildir. Benim annem sorardı eskiden. Sınavından kaç aldın? 85 aldım Türkiye numaralı sayısıyla. Niye 100 değil 85 derdi ya? 85 almak bile bir meziyet, oraya kadar gelebilmiş çocuk. Bırak onun tadını çıkarsın. Niye 100 almadın diye soran annelerdenseniz siz de bu bir kenarda bulunsun. Sahaya çıktın mı, mücadele ettin mi, keyif aldın mı sorusu doğru bir soru olabilir. Bu saatte biraz enerji, biraz gurur, biraz da emeğe saygı saati. Enerjiyi parkeden alıp müziğe taşıyoruz. Her sahne, her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Alişan Kadere Bak diyecek, sonrasında Ferhat Boye haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de açık havuzlar ve Strandbad Wannsee bu yaz yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçi sayısı rekor yıl olan 2024'ün aynı dönemine çok yakın. Berliner Bäderbetriebe ayrıca sezonun şu ana kadar büyük ölçüde sakin geçtiğini açıkladı. Kesin bilançonun gelecek ay ortasında açıklanacağı duyuruldu. A100 otoyol köprüsünün yeniden inşasına hazırlık kapsamında bölgede büyük bir taşıyıcı iskele kurulacak. Hallenseestraße Messedam yönünde trafiğe kapatılıyor. Yol kapatmalarının bu akşam saat 20'de başlaması ve pazar günü saat 22'ye kadar sürmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, Berlin'in dış kesimlerinde geçen yıl iki gerçek ateşli silahın bulunduğu gizemli bir saklama noktasının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kamu yayıncı kurumları WDR ve NDR'in araştırmasına göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı silahların Rus istihbarat servisleri adına bölgeye gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de geçici olarak kayıp olan bir psikiyatri hastası bulundu. Polis hastayı dün akşam Friedrichshain'de gelen bir ihbar üzerine tespit ederken kişi daha sonra Kreuzberg merkezi U-Bahn hastanesinin psikiyatri servisine geri götürüldü.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Para kazanma zamanı, birazdan reklamlar var. Öncesinde Ajda Pekkan, Olur Ya diyor.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde. Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
4: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.

Canlar 77-51 dile kolay. Bu skorun arkasında sadece 26 sayı fark değil, baştan sona kontrol edilen bir maç var. Türkiye U16 kız milli takımı Avrupa Şampiyonası klasman maçında Almanya'yı 77-51 mağlup etti. İlk periyot 23-17, devre 44-28, 3. periyot 64-43 ve maç sonunda 77-51 ile tamamlandı. Bazen skor böyle net olduğuna yalnız kazananı konuşuyoruz ama ben biraz da formanın içindeki yaşa bakmak istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Genç kızlarımız 16 yaşında. Bir genç için okul, arkadaşlık, gelecek kaygısı zaten başlı başına büyük bir dünya. Bir de milli formayla sahaya çıkıp ülkeni temsil etmek bambaşka bir gurur ama bir noktada da stres de kaynağı tabii ki. İşte burada başarı sadece sayı tabelasına yansımıyor. Bir başarı yalnız final kupasıyla ölçmemek lazım. Bazen genç bir sporcunun korkmadan sahaya çıkması bile geleceğe bırakılan güçlü bir işaret ve onlar bütün bu yükü sırtlanabiliyorlar. Bütün o gençlerin, kadınların, genç kadınların emeğini alkışlıyoruz. Şimdi enerjimizi şarkılarımıza verelim. Skor tabelası kapanıyor ve müziğin sesi açılıyor. Blok 3 sebebi var diyecek sizler için.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla son hız devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tantaşçı, gidişat diyor. Gidişat ne durumda?

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, havalar yavaş yavaş soğuyor ve yazı veda ediyoruz. Evlerimize, normal rutinlerimize döndüğümüz bir süreç bizi bekliyor. Tabii ki spor yapmak önemli. Gündelik rutinin içerisinde sağlığımızla ilgilenmek, eve kapandığımızda şişmemek önemli. Peki spor yaparken sizi en çok ne motive ediyor? Rekabet mi, ekip duygusu mu, yoksa yanınızda sizinle beraber spor yapan bir arkadaş mı? Dün yapmadığınız şeyi bugün yapabiliyor olmak mı? Ben bazen başarı konuşurken bir şeyi kaçırdığımızı düşünüyorum. Çocuklara ilk sorduğumuz soru çoğu zaman kazandınız mı oluyor? Voleybol maçından bahsediyorum. 16 yaşında genç kızlarımız göğsümüzü kabarttı ama keyif aldın mı, takım arkadaşlarını iyi hissettin mi, bir dahaki sefere yine gitmek istiyor musun gibi sorular sorulabilir. Ya da sadece spor için değil, sınava giren çocuklar belli bir başarı elde ettiğinde de yüzü yakaladın mı gibi bir soru sormak yerine ya da Almanya'daki notlandırma sistemiyle bir aldın mı diye sormak yerine belki daha farklı, daha yumuşak şeyler sorabiliriz. Ama sadece çocuklarımıza değil, kendimize de bazen böyle yaklaşıyoruz. Aşırı yargılayıcı, aşırı eleştiriler olabiliyoruz. Küçük başarıları kutlamak yerine neden yapamadığımız kısmını, bardağın boş kısmını daha çok görebiliyoruz. Peki, spor yaparken siz kendinizde daha özgüven, sınır koyma, ekip olma, daha sonra yenilgiden sonra bile ayağa kalkma becerisi gösterebiliyor musunuz? Bunlar da önemli.

Şimdi skor tablolarını, başarıları bir kenara bırakıyoruz ve müziğin sesini açıyoruz. Güzel parçalar birbirinden eğlenceli, keyifli, hareketli parçalar Metropol FM'de değişik türlerle de sizin zevklerinize hitap etmeye çalışıyoruz. Anadolu Sky Trip, dağlar dağladı beni diyecek, biraz enerjimizi daha farklı bir yere çekiyoruz. Günün şarkısına uygun bir şarkı, omuzları gevşet ve sesi biraz aç.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com. Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşe Strasse 9, Sorsena Strasse köşesi Kreuzberg.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, birazdan konumuzu parkeden ilişkilere çevireceğiz. Seda Sayan'a helal olsun. Zamanın ruhunu yakalamayı çok iyi biliyor. Estetikleriyle de bunu yapıyor. Laflarıyla da bunu yapıyor. Doğal haliyle de bunu yapıyor. Şarkılarıyla da bunu yapıyor. Yıllardır magazin gündeminde kalmayı başarıyor. Şimdi kendisine de bir YouTube kanalı kurdu. Bacı diye bir kanal. Orada da yayınlar yapmaya, sosyal medyayı sarsmaya devam ediyor. Seda Sayan'ın tabii sarstığı yer sadece sosyal medya değil, bir cümlesi magazin gündemini yakaladı. Telefonunu karıştıracak noktaya gelmişsem güle güle diyor. Peki bir ilişkide sorun gerçekten telefon mu, yoksa o telefona bakma ihtiyacını yaratan güvensizlik mi? Birazdan cevap vermeye değil, birlikte düşünmeye çalışacağız. Bakalım bunun cevabı ne olur sizler için, sizler neler düşünüyorsunuz? Saat 16'da biraz magazin, biraz ilişki, biraz festival havası olacak. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bu saatimizde biraz magazin, biraz ilişki, biraz da festival havası var. Canlar, tarihlerimiz 22 Ağustos 2026, saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını Deniz Seki ile Üzgünüm Aşkım parçasıyla yaptık. Birazdan Seda Sayan'ın ilişki ve telefon konusundaki yaklaşımını konuşacağız. Ardından Eve Greenly festival yolculuğuna çıkacağız. Ve sonra da festival gibi konser başlığıyla canlı müziğin insanları nasıl aynı nakaratta buluşturduğuna bakıyor olacağız. Bazen magazin dediğimiz şey sadece ünlülerin hayatı değil, bizim de yaşadığımız güven, sınır, görünürlük, eğlenme ihtiyacının daha parlak bir ışık altında görünmesi. Acaba biz de orada olsak nasıl olurdu duygusunu yaşatıyor bize. Dolayısıyla magazinsiz, dedikosuz da kalmayalım diyorum bu saatimizde. Bu saate kimseye ilişki dersi vermeyeceğiz. Sadece birkaç sahneye birlikte bakıyor olacağız. Metropol FM'de 3. saatimiz başlıyor. Işıklar açık, sahne hazır. Sanatçımız Aleyna Tilki, niyetim saf diyecek.

Radyo, müzik, medya senin hayalin mi? Metropol FM 2026'da Nordrhein-Westfalen'de yayına başlıyor. Köln'deki stüdyolarımıza Türkçe ve Almanca bilen haber redaktörleri, sunucu adayları ve reklam pazarlamacıları arıyoruz. Sen de bu heyecana katıl, kariyerine bizimle yön ver. Detaylar için hemen Metropol FM.

bir güzelden ötürü, ey canım.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hala Avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
2: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
1: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
2: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için...

0: numara.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
7: Metropol FM, senin radyon.
6: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.
9: Partnerinizin telefonunu karıştırmaya başladıysanız, Seda Sayan'a göre mesele çoktan telefondan çıkmış olabilir. Seda Sayan magazin gündemi olan bir röportajda şöyle bir açıklama yapıyor. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in telefonunu kontrol edip edilmemesi sorusu sorulduğunda kendi yaklaşımını şu şekilde söylüyor. Bir ilişkide o kuşku noktasına geldiysek onun için zaten ilişkiyi sorgulama zamanı demektir. Ben elbette herkes için geçerli tek bir ilişki kuralı değil diyorum ama kimi çift telefon şifresini paylaşır, kimi kişisel alanı daha net tutar, kimisi için telefona bakmak sıradan bir şeydir, kimi için de ciddi bir sınır ihlalidir ama ortak soru bence şu. İnsanı telefona baktıran şey nedir? Peki sizler bu durumla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşsanız nasıl bir tepki verirsiniz? Telefonu kontrol eden durumundasınız yoksa kontrol edilen mi? Merak mı, alışkanlık mı yoksa güvenin sessizce zayıflamış olması mı sizde bunu getiriyor? Şahsi olarak eğer ben böyle bir şey hissediyorsam, partner kıskançlık yaratacak bir şey yapıyorsa ya da telefonu zaten kontrol etme ihtiyacı duyuyorsam, Seda Sayan'ın dediği gibi o iş ilişki artık güven sınırını aşmış demektir. Seda Sayan geliyor, Alaaddin Ergün'le Gör Bak diyecekler.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Bir filmi festivalde izlemek bazen sadece filmi izlemek değildir. Şehrin kendisi, kırmızı halı, salon ve seyirci hep birlikte hikayenin bir parçası oluyor. Özellikle geçen senelerde Cannes Film Festivali'ne katıldığımda bunun heybetini gerçekten hissedebildim. Şehrin kendisi kocaman bir film setine dönüyor. İnsanlar sokakta bile kırmızı halıdaymış gibi yürüyebiliyorlar. Afişler, insanların canlı, cap canlı enerjileri, restoranlar dolu. Dolayısıyla bir festivale katılmak sadece tek bir film izlemek değil. Hep birlikte her şey, siz de o hikayenin bir parçası haline geliyorsunuz. Eva Green, ünlü Amerikalı oyuncu, festival yolculuğuyla gündemde ama ona Türk oyuncular da eşlik ediyorlar. Burada yapımın ayrıntısından çok festivaldeki hisse de bakmak gerekiyor tabii. Çünkü bir film festivalde gösterildiğinde başka bir hayat başlıyor. Ve o festivale katıldığınızda kırmızı halıda Türk oyuncuları, Türk yönetmenleri görüyor olmak da ayrıca göğsünüzü kabartan bir durum. Çünkü bir film festivalinde gösterildiğinde tabii ki oyuncunun seyircinin karşısına çıkması, seyirciyle buluşması, filmin başka ülkelerden insanlarla buluşması, bazen yıllarca küçük bir ekibin içinde yaşayan bir hikayenin ilk kez büyük bir salonda kendini göstermesi de insanı etkileyen önemli bir ayrıntı. Eğer bulunduğunuz şehirlerde festivaller varsa büyük küçüklü demeden bence onun bir parçası olmaya çalışın derim. İyi film bizi koltukta bırakmaz. Salonun ışıkları açıldıktan sonra da bizimle konuşmaya devam eder. Belki bu yüzden festivaller sadece yalnız ödül töreni değil, hikayelerin de birbirini bulduğu yerdir.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Megastar Tarkan yap bir güzellik dedi. Yıldız Tilbe o güzel sesiyle yemin mi ettin diyecek sizler için.

Festival gibi konser, festivallerden konuşmaya devam ediyoruz. Bazen bir konser, bir şarkıcı konser alanında festival atmosferi yaratabiliyor. Edis Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na verdiği konserle müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı. O kadar eğlenceliydi ki biletler tabii ki haftalar öncesinden tükeniyor ve konserde projeksiyon efektleri özel ışık tasarımlarıyla desteklenen sahne konseptiyle Harbiye'yi adeta bir festival alanına çevirdi. Edis'in dans şovlarıyla renk kattığı konseri izlemeye gelenler arasında tabii ki ünlü çiftler de var. Manifest üyeleri, İlayda Alişan Oğulcan Engin çifti ve birçok farklı ünlü de konseri izlemeye gelenlerden. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin ne zaman tuzlu kahve içeceğiz sorusuna da karşılıklı kahkahalarla cevap verdiler. Engin kısmet diyelim, tarih vermeyelim ama inşallah dedi. Hayatı festival gibi yaşamak isteyenlere gelsin Edis, yalancı diyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Demet Sağıroğlu ve Melis Fis aşk perisi dediler. Anatolian Rockwise'da bir ay doğar diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: İmplant yaptıracağım ama kime?
4: İsmail.
3: İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
5: Ya implant?
4: İsmail.
3: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
6: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
4: İsmail.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meral, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaz.de
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
14: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, festival havasını radyoya taşımaya devam ediyoruz. Sırada şimdi Kıraç var. Yıllar sonra parçasını söyleyecek ama şarkıdan sonra kumandayı yakınımıza tutalım. Müziğin sesini açalım. Nereden dinliyorsak, internetten, arabamızdan, evimizde, radyomuzdan sesimizi yükseltelim. Ve yeni sezon ekranları öyle bir dolduruyor ki bu sonbahar kumanda gerçekten çalışacak. Yepyeni diziler, birbirinden farklı diziler ve bunların hangileri olduğunu 2026-2027 sezonunda ekrana gelecek olan 20'den fazla dizinin içinde neye bakacağımızı konuşuyor olacağız önümüzdeki final saatinde. Ama Kıraç gelecek, günümüzü, evimizi, arabamızı, yolda yürürken kulaklıkta bizi dinliyorsanız anınızı festivale çevirecek şarkılar Metropol FM'de.

0: Anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Ve son saatimize geldik ve televizyon dünyası yeni sezona kapıyı öyle bir açıyor ki kumandaya mesai yazabilirsiniz. Televizyon dünyasındaki gelişmelere geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için tarihlerimiz 22 Ağustos yazıda devirdik geride bırakıyoruz. Saatlerimiz de 17.07. Mikrofonda Metropol FM'de ben Arda Eşberk. Ya senin sesin Ferhat'a ne kadar benziyor diyorlar. Onur duyuyorum. Ferhat'ın da sesi çok güzel, çok güzel bir Türkçe ile konuşuyor. Ferhat'ın sesine benzettiğiniz için teşekkür ediyorum ama ben Arda Eşberk. 5 yıl 6 yıl oldu Metropol FM'deyim ve son saatinizde benle berabersiniz Metropol FM'de yolculuğunuzda. Bugün bir döner kağıdından Bundeswehr'in kariyer ilanı çıktı. Türkiye'nin genç kız basketbolcularının Almanya'yı 26 sayı farkla geçişini konuştuk. İlişkilerde Seda Sayan'ın telefonunun sevgilisinin telefonunu kontrol etmemeyi güveni konuştuk. Festival salonlarına ve canlı müziğe uğradık. Şimdi de artık televizyonlarımızın başına oturuyoruz. Havalar soğurken yapılabilecek en keyifli şeylerden bir tanesi. 2026-2027 sezonunda 20'den fazla yeni dizinin arasından neye zaman ayıracağımıza bakmamız gerekiyor. Tabii ki bu bir yarış. Bazıları geride kalacak. Bazıları birkaç bölüm sonra yayından kalkacak. Bu maratonu göğüsleyebilen diziler de olacak tabii ki. Bu saatte size şu mutlaka izleyin diyeceğim bir şey yok. Sadece hikayenin ne olduğunu ve keyfinize göre bir dizi seçiminde size yardımcı olmak istiyorum. Metropol FM'de final saati başlıyor. Kumanda bir kenara, müziğin sesi açık. Ajda Pekkan geliyor. Haykıracak, nefesim diyecek.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Elif Buse Doğan yangın yeri dedi, Burak Bulut diva diyecek ve hemen sonrasında para sesi geliyor, reklamlar.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus, Ersin Möbel, freut sich.
4: Ersin Möbel.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel.

0: Hanedan Meraydan.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
3: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
2: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
4: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.
7: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, dizi sezonu açılıyor ama hangi dizi var diye soruyor olabilirsiniz. Hangisine zaman ayıracağınızı kendinize soruyor olabilirsiniz. Haberlere göre 2026-27 sezonu için 20'den fazla yeni dizi, düşünsenize 20'den fazla yeni dizi, tek tek sayarsak yayın biter, sezon başlamaz, o kadar uzun. Yeni dizi başlıyor ve küçük bir filtre yapmanızı istiyorum. Tabii ki dizilerin kendisini tek tek söylemek istemiyorum ama bir diziyi seçeceksek neye dikkat etmemiz lazım, nasıl bir filtre uygulamamız lazım, bunu sizlerle paylaşıyor olacağız şimdiki anda. Aile ve dram seviyorsanız karakter ilişkilerine bakmanız lazım. Romantik bir hikaye arıyorsanız kimyanın ilk bölümde çalışıp çalışmadığına bakmanız lazım. Yani eğer siz kendi hayatınızda aileyle ilgili bir problem yaşıyorsanız, ailesel bir konuyu ele alıyorsanız bence aileyle ilgili bir dizi izlemek bizi ayna tutabilir. Romantik bir hikaye arıyorsanız oyuncular bazen birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar ama o kimyayı biz izlerken hissetmiyoruz. Hissetmeyince, bize geçmeyince de o diziyi takip etmenin bir anlamı kalmıyor. Suç ve gerilim seviyorsanız sizi gerçekten merakta bırakıyor mu? Hikaye doğru akıyor mu? Bütün bunlar tabii ki çok önemli. Hikaye birçok diyorsunuz, mafya dizisi çekiliyor, yok da o dizisi çekiliyor. Mardin'de, Batman'da, Antep'te, Adana'da hiç o şiveyle konuşulmayan şehirlerde sanki orada çekiliyormuş gibi diziler var ama gerçekten sizi gerçekten o hikayenin içine sürüklüyor mu? Suç ve gerilim dizileri, ona bakmanız gerekiyor. Dönem işi seviyorsanız dekorun güzel olması yetmez. Karakterler de o havayı veriyor mu? Buna bakmak lazım. Mesela Muhteşem Yüzyıl gerçekten bu soruların cevaplarını iyi verebilen bir diziydi. Uluslararası çapta ünlü oldu. Ebru Gündeş, bir sebebi var diyecek.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Ebru Gündeş bir sebebi var dedi, Mebrure zat-ı şahanesi diyecek. Sonrasında Ferhat Boya Metropol FM gündeminde sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, enerji şirketlerine yönelik aşırı kar vergisinin Avrupa Birliği çapında uygulanmasını istiyor. Klingbeil ve 5 Avrupalı mevkidaşı konunun gelecek ayki Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısına alınması için ortak mektup gönderdi. Gerekçe olarak yüksek olan akaryakıt fiyatları gösterildi. Almanya'da doğal gaz fiyatları için yeni zam uyarısı geldi. Ülkedeki depolar şu anda yalnızca %50'nin biraz üzerinde dolu. Tüketici Merkezleri Birliği düşük doluluk oranlarının vatandaşların enerji fiyatlarını arttırabileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanlığı şirketlerden depoları hızla doldurmalarını istedi. Almanya'da yetişkinlerin yaklaşık %40'ı hafta içi günde 7 saatten az uyuyor. Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına göre bu süre uzmanlar tarafından yetersiz kabul ediliyor. Düzenli uyku eksikliğinin uzun vadede sağlık sorunları ve konsantrasyon problemleri riskini arttırabileceği belirtiliyor. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025'te %6 artarak 21,5 milyar euroya çıktı. En büyük kalem 11,8 milyar euroyla yaşlılık ve iş göremezlik temel güvencesi oldu.

Canlar, bir diziyi neden bırakamayız? Yazardan yönetmenden size kamera arkası sırları, hikaye için mi, oyuncu için mi, yoksa karakterde kendimizden bir parça gördüğünüz için mi? Ayla Algan bilirsiniz, benim üstadım, hocam, yıllarca bir senaryo yazımı için ya da bir karakter için beraber çalıştık kendisiyle ve bizim bir kişilik analizi dediğimiz chartımız var.

vardı. Bir senaryoyu okurken ya da bir karakter yaratırken üzerinde çalıştığımız, kullandığımız ve bunların başında daha önceki anda size saydığım gibi birkaç dakika önce bir kişinin ailesinin nasıl yapılandığı, çocukluğunun nasıl geçtiği, çocukluk döneminde yaşadığı ortam, çevresi, tarihi, etrafındaki insanların onu nasıl etkilediği için oluşturulan bir formül vardır. Aslında bütün diziler hepsi evir çevir bu kalıbın içine otururlar. Peki biz dizileri niye seçiyoruz dediğimizde karakterde kendimizden aslında bir parça görebiliyoruz ya da dizinin kendisinde. Aşk-ı Memnu gibi bazı diziler yıllar sonra bile konuşuluyor. Elbette oyunculuk, müzik, prodüksiyon hepsi önemli ama bence bir şey daha var. Karakterlerin yanlış kararlarına kızarken bazen kendi hayatımızdaki bir sahneye kızabiliyoruz. Bir karakterin susmasına sinirlenirken aslında kendi sustuğumuz anları görebiliyoruz. Birinin gitmesini istiyoruz çünkü belki bizim de gidemediğimiz bir yer olmuştur. İşte hikayelerin gücü buradan geliyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sevinecek ve de Doğu Swag, pişman değilim diyecek. Sonrasında Çin Çin, para sesi, reklamlar.

0: Mersin Möbel. Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaz.de.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, bugün bir döner kağıdından çıkan Bundeswehr iş ilanını genç kızlar Almanya'yı 26 sayı farkla geçti. Bunu ve ilişkilerde güveni konuştuk. Festival havasına girdik ve yeni sezon dizilerinde kumandanın kaderini düşündük. Başlıklar birbirine hiç benzemiyor gibi ama hepsinin ortasında insan var. İş arayan insan, başarmaya çalışan genç insan, güvenmek isteyen insan, bir konsere gidip kalabalıkla aynı şarkıyı söyleyen, o kalabalığın bir parçası olan, o coşkuyla kendi dertlerini unutan insan ama akşam eve gelip hikayede kendinden bir şey arayan insanı da konuştuk. Gündem bazen birbirine hiç benzemeyen sahnelerden oluşur ama onları bir araya getiren şey sonunda hepimizin hayatından bir parça olmasıdır. Ve biz de Metropol FM'de hayatınıza dokunan parçalarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tan Taşlı gelecek. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de sizlerle oluyor. Gidişat diyor.

0: seyirciler vay.
1: Canlar, zaman usta bilene aşk olsun. Zaman su gibi akıp geçiyor ve 4 saatlik yayınımızın da sonuna geldik. Tabii ki 4 saatin sonunda cebimize tek bir şey koyalım istiyorum. Sizlerle sohbet ediyoruz, keyif alıyorum bu paylaşımlardan. Merak bizi dünyaya ve bağ kurmak da birbirimize yaklaştırıyor. Bugün Almanya gündeminden, spora, ilişkilerden, festivallere, dizilere kadar çok farklı sahnelerden geçtik. Belki bütün rakamları, bütün başlıkları hatırlamayacağız. Radyonuzu açıyorsunuz, arabada dinliyorsunuz. Ufak bir anekdot kulağınıza çalınıyor olabilir ama içlerinden biri bize küçük bir soru, bir gülümseme ya da kendimize bakacağımız bir an bıraktıysa bu 4 saat işini yaptı demektir. Bizi evde, arabada, işte, yolda ya da hafta sonu hazırlığında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugünün son sahnesini, en azından benim içinde bulunduğum sahneyi Mela Bedel'le kapatıyoruz. Gel dönelim eve diyecek. Siz Metropol FM'den ayrılmayın.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı Ağustos ortası için şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Sektör temsilcileri rekor düşük seviyeden söz ediyor. Peki bu tablo önümüzdeki kış evlerin soğuk kalabileceği anlamına mı geliyor? Alman haber ajansı DPA muhabiri Claudia Wächter merak edilenlere cevaplar verdi. Claudia Wächter mevcut doluluk oranlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini fakat bunun otomatik olarak kışın gazın biteceği anlamına gelmediğini anlatıyor.
2: Na so krass wird's wohl nicht. Engpässe sagen Fachleute wird's nicht geben. Aber eigentlich müssten unsere Gasspeicher eben voller sein. Und wenn der Winter so richtig knackig kalt wird, dann haben wir in der Tat ein Problem, sagt auch der Branchenverband. Gas wird also teurer, auf jeden Fall. Wir sollten uns auf steigende Preise einstellen fürs Heizen oder Kochen.
1: Tüketicilerin bir diğer endişesi de fiyatlar. Depoların daha az dolu olması ve kış aylarında talebin artması doğal olarak faturaların yeniden yükselip yükselmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Claudia Wächter, her fiyat artışının koşulsuz biçimde kabul edilmek zorunda olmadığını ve tüketicilerin sözleşmelerini dikkatle kontrol etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Na, ich denke auf jeden Fall ist es sinnvoll, den Gasvertrag mal zu prüfen, vor allem wenn Preisgarantien auslaufen, dann ist es echt sinnvoll zu checken, ob auch andere Anbieter billiger sind. Oft gibt's für Neukunden ja auch günstigere Angebote. In der Regel aber hat man auf jeden Fall ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Anbieter die Preise erhöht.
1: Bir de düşük doluluk oranlarının nasıl ortaya çıktığı sorusu var. Claudia Wächter, mevcut durumun yalnızca piyasadaki gaz miktarıyla açıklanamayacağını, satın alma stratejileri, fiyat beklentileri ve depolama kararlarında bunda rol oynadığını söylüyor.
2: Ja, schuld ist der Iran-Krieg, also besser gesagt die blockierte Straße von Hormuz. Dadurch sind die Gaspreise schon gestiegen und die Händler, tja, die kaufen weniger. Wir bekommen natürlich auch Gas aus Norwegen zum Beispiel, nutzen Flüssiggas, aber der Puffer, der fehlt, sagen die Experten und fordern deshalb eben auch, wir müssen ganz schnell die Speicher auffüllen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı Ağustos ayı ortası için rekor düşük seviyede. Uzmanlar şimdilik doğrudan bir arz krizi beklentisi olmadığını belirtse de önümüzdeki aylarda depoların ne hızla doldurulacağı ve fiyatların nasıl gelişeceği yakından izlenecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
1: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
0: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
1: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için...

0: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flegi Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, enerji şirketlerine yönelik aşırı kar vergisinin Avrupa Birliği çapında uygulanmasını istiyor. Klingbeil ve 5 Avrupalı mevkidaşı konunun gelecek ayki Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısına alınması için ortak mektup gönderdi. Gerekçe olarak yüksek olan akaryakıt fiyatları gösterildi. Almanya'da doğal

0: yetersiz kabul ediliyor. Düzenli uyku eksikliğinin uzun vadede sağlık sorunları ve konsantrasyon problemleri riskini arttırabileceği belirtiliyor. Almanya'da sosyal yardım harcamaları 2025'te %6 artarak 21,5 milyar euroya çıktı. En büyük kalem 11,8 milyar euroyla yaşlılık ve iş göremezlik temel güvencesi oldu. Bakım yardımları ise %13 artarak yaklaşık 6 milyar euroya ulaştı. Ve kısa video platformu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların kişisel verileriyle ilgili bir davayı sona erdirmek için 400 milyon dolar ödeyecek. ABD Adalet Bakanlığı platformu 13 yaşından küçük kullanıcıların verilerini ebeveyn izni olmadan toplamakla suçlamıştı. Bakanlık TikTok'un veri koruma uygulamalarını daha sonra değiştirdiğini açıkladı. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.

0: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
1: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: İçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
2: İsmail.
5: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.

0: Erken.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 3010 1415.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Afiyetin, gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com. Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Uranienstraße 166 Kreuzberg.
5: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Çağırla, ergen kız gibi darla. Supa dedi beat'i şamarla. Rap dediğinde damarda. Serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumarda.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen. Narka.

love, iş güç love, love, love, love, iş güç love, love, love, love, iş güç love, love, love, yay. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedim dedikonum atıyorum gel. Hak var.

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarkstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrişana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Foto Selçuk'ta e-pasfoto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.

0: Kreuzberg. Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
4: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
7: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.